0: Biz var olsun cilsini fınavranın şüysin dırgım ki bizim dükkata metli ona giyin ve evangeli tanızma.
1: Amen.